Kanka Amedeus Mozart'ın Do Majör 25. Piyano Konçertosunu solist Francesco Piemontesi ve Jukka-Pekka Saraste yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist bis parçası olarak Mozart'ın 6. Piyano Sonatı'ndan bir bölüm seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

27 Ekim 2023 tarihinde İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Francesco Piemontesi, Mozart'ın 6. piyano sonatından bir bölüm seslendirdi. Topluluğun konser kaydından seçtiğimiz son eser, Anton Bruckner'in Re minör 9. senfonisi. Dinliyoruz.

Anton Bruckner'in Re minör 9. senfonisini Jukka Pekka Saraste yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız yine Anton Bruckner'e ait bir eserle devam ediyor. Bestecinin a cappella koro için 3 motetini Sokelund korosundan dinliyoruz.

Otto Bruckner'in Ave Maria, Christus Factus Est ve Locus Iste başlıklı 3 matutini Sokelund Korosu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Mozart'ın 1773 yılında Nefesli Çalgılar topluluğu için bestelediği Mi Bemol Majör Divertimento ile sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1773 yılında kaleme aldığı Mi bemol majör divertimento'yu Bratislavska Komorna Harmonia topluluğundan dinledik. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

RT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. 19. yüzyılda Danimarka'nın önde gelen bestecilerinden biri olan Niels Gehl'in koro ve orkestra için Opus 46, Gün Batımında adlı kantatını Gabriel Fauré'nin 1880 yılında cello ve piyano için kaleme aldığı Opus 24 Elegy başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Fransız besteci André Gretry'nin 1778 tarihli Midas'ın Hükmü operasından seçkilerle başlıyoruz. Solistler ve Gustav Leonhardt yönetimindeki La Petite Bande topluluğu seslendiriyor.

Allegretti'nin Midas'ın Hükmü operasına ait bölümleri solistler ve Gustav Leonhardt yönetimindeki La Petite Bande topluluğundan dinlediniz. Franz Schubert'in solo piyano için 6 parçadan oluşan Si Mon Monde Musico başlıklı serisiyle devam ediyoruz.

Schubert'in Si Memnon Musico başlıklı 6 kısa parçadan oluşan serisini piyanist Piotr Alekseyevich seslendirdi. 20. yüzyıl İsveç müziğinde modernizm akımını başlatan bestecilerden Ture Rangström'ün keman ve piyano için Antik Modda Suite'i var sırada.

1965'li besteci Ture Rundström'ın 1921 yılında kaleme aldığı Antik Moda Suite'i kemancı Tel Olson ve piyanist Mats Jansson'dan dinledik. Avustralyalı 20. yüzyıl bestecisi Percy Grainger'ın Kolonyal Şarkı adını verdiği orkestral eseriyle devam ediyoruz.

20. yüzyıl bestecisi Percy Grainger'ın Kolonyal Şarkı adlı eserini Georg Titner yönetimindeki Nova Scotia Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyılın Alman bestecisi Johann Christoph Pesel'in 4 Intrada başlıklı serisi var sırada. Macaristan Bakır Nefesli Çalgılar Topluluğu seslendiriyor.

Yunan Christoph Pesel'in Dört Intrada başlıklı dizisini Macaristan Bakır Nefesli Çalgılar Topluluğu seslendirdi. Programımız Nils Gill'in koro ve orkestra için 1865 yılında bestelemiş olduğu Opus 46 Gün Batımında başlıklı kantatıyla devam ediyor.

Nils Gaiden, koro ve orkestra için Opus 46 Gün Batımında başlıklı eserini Roman Zeilinger yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu ve Konser Orkestrası seslendirdi. Flüt ve klavsen sanatçılarından dinleyeceğiniz Jean-Philippe Rameau'ya ait eserlerden seçkiler var sırada.

Rulli, Jean-Philippe Rameau'ya ait eserlerden seçkiler seslendirdi. Gabriel Fauré'nin 1880 yılında cello ve piyano için kaleme aldığı Opus 24 Eleji başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Gabriel Fauré'nin Opus 24 Eleji başlıklı eserini cellist Tsuyoshi Tsutsumi ve piyanist Emmanuel Strasser seslendirdi. Programımız Rönesans dönemi bestecisi Jan Peterson Svelink'in Genç Ömrümün Bir Sonu Var başlıklı şarkısı üzerine varyasyonlarıyla sona eriyor.

0: Jordan Peterson Svelink'in "Genç Ömrümün Bir Sonu Var" başlıklı şarkısı üzerine varyasyonlarını akademik nefesli çalgılar kentetinden dinledik. Euro Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu sona erdi. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Alper Aydın, profesyonel bir reklamcı olduğunu belirtti. Aydın, 4 genel seçim, 3 yerel seçim ve 1 referandumda işini yaptığını ve parasını aldığını söyledi. Aydın'la birlikte 55 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bayramdan önce görülen duruşmadaysa mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 43 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD basınına konuşan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar sebebiyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını söylese de daha sonra sorunu çözdüğünü iddia etti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleşeceğini belirtti. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarına devam ediyor. Bureiç kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katil Netanyahu ülkenin güneyinde işgali genişletme talimatı verdi. İsrail unsurları stratejik nitelikteki Şakif Kalesi'ni işgal etti. Nebatiye ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, Cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Stars.

looking in the mirror. And I swear to God, I see something.

Christoph Willibald Gluck'un Ronde des Esprits Bureau başlıklı eserini dinlediniz. Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 412 sayılı Re majör korno ve orkestra için Allegro başlıklı eserini dinlediniz. Orfeus Oda Orkestrası seslendirdi. Solist David Jolie'ydi.

Felix Mendelssohn'un Opus 42 numaralı Re minör piyano ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Orfeus Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Jan Lisiecki'ydi.

Felix Mendelssohn'un 9 numaralı Do minör yaylı sazlar orkestrası için senfonisinden bölümler dinlediniz. Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi.

Richard Strauss'un orkestra için Divertimentos'undan bölümler sunduk. Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin

Geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bugün yolu Viyana'dan geçen besteciler dizimizin 10. ve son bölümündeyiz. Ve konuklarımız Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Weber. Viyana, yüzyıllar boyunca müziğin merkezi oldu bu şehir. Barok dönemin saray müziklerinden Haydn'ın dengeli dünyasına, Mozart'ın zarafetinden Beethoven'ın sarsıcı gücüne uzanan büyük bir gelenek burada şekillendi. Barok dönemin törenleri, kilise müzikleri ve saray operaları Viyana'nın ilk büyük müzikal kimliğini kurdu. Schubert, insanın iç dünyasını liitlerle anlattı. Birkaç dakikalık bir şarkının içinde bile bir ömrün duygusunu sığdırabildi. Johann Strauss II ve Suppe ise şehrin dans eden, ışıklı ve teatral yüzünü müziğe taşıdı. Valsler, operetler, balolar ve gece hayatı. Viyana bir süre yalnızca düşünmedi, dans etti. Ve ardından Mahler geldi. Bütün bu birikimi alıp bir çağın kırılganlığına dönüştürdü. Onun senfonilerinde artık yalnızca ihtişam değil, çözülmekte olan bir dünyanın huzursuzluğu da duyuluyordu. Korngold ise bu eski Viyana romantizminin son büyük yankılarından biri oldu. Opera sahnelerinden Hollywood'a uzanan müziğinde hem kaybolan Avrupa'nın hüznü hem de yeni bir çağın sinematik dili birlikte yaşadı. Ve sonra 20. yüzyıl başında Viyana'da başka bir şey oldu. Müzik artık yalnızca güzelliği değil, huzursuzluğu, parçalanmayı ve değişen dünyayı da anlatmaya başladı. İşte bu dönüşümün merkezinde yer alan bestecilere bugün ikinci Viyana okulu diyoruz. Yani bunlar Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Weber. Onlar müziğin dilini değiştirdiler. Ama bugün onların en sert ve en soyut eserlerinden değil, hala romantik dünyanın izlerini taşıyan daha lirik ve daha ulaşılabilir müziklerinden dinleyeceğiz. Arnold Schönberg, 20. yüzyıl müziğinin en önemli ve en tartışmalı bestecilerinden biridir. Viyana'da yetişen Schönberg, geç romantik dünyanın içinden çıkmış. Ancak zamanla müziğin geleneksel tonal yapısını tamamen değiştiren bir arayış geliştirmiştir. Mahler sonrası dönemde birçok besteci hala romantik dilin sınırlarını genişletmeye çalışırken, Schönberg artık o sistemin tükenmeye başladığını düşünüyordu. Ve bu arayış, sonunda müzik tarihinin en büyük kırılmalarından birine dönüştü. Dodekafoni, yani iki ton tekniği. Bu sistemde müzik artık belirli bir tonal merkeze bağlı değildir. Besteci, kromatik dizideki 12 sesi belirli bir sıra içinde kullanır ve hiçbir nota diğerine üstünlük kurmaz. Böylece klasik tonalitenin merkez fikri parçalanır ve tamamen yeni bir müzik dili ortaya çıkar. Ama Schönberg'in bütün müziği sert ve soyut değildir. Özellikle bazı geç dönem eserlerinde hala romantik dünyanın yoğunluğu hissedilir. İki numaralı Oda Senfonisi de bunun önemli örneklerinden biridir. Yıllara yayılan tamamlanma süresiyle bu eser, Schönberg'in iki farklı dünyası arasında durur. Bir yanında geç romantik Viyana, diğer yanında modernizmin yeni dili. Özellikle ikinci bölümü olan Confoco, yani ateşli tutkuyla anlamına gelen bölüm, yoğun hareket duygusuyla dikkat çeker. Ritim sürekli ileri itilir. Orkestrasyon keskin ama canlıdır. Müzik zaman zaman gerilimli hale gelir ama tamamen soyut bir yapıya dönüşmez. Burada hala dramatik bir akış, teatral bir enerji ve büyük bir orkestral düşünce hissedilir. Sanki eski Viyana dünyası çözülürken yeni bir müzik dili doğmaya çalışıyordur. Arnold Schönberg'in 2 numaralı Oda Senfonisi'nin 2. bölümü olan Confoco'yu Orpheus Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Arnold Schönberg'in 2 numaralı Oda Senfonisi'nin 2. bölümü olan Konfoko'yu Orpheus Oda Orkestrası'ndan dinledik. Schönberg'in Re minör 1 numaralı Yaylı Kuarteti, bestecinin geç romantik dönem ile modern müzik dili arasında geçişini gösteren önemli yapıtlardan biridir. Tek ve kesintisiz bir yapı içinde ilerleyen bu yaylı dörtlü, klasik kuartet formunun sınırlarını genişletir. Yoğun armoniler, sürekli dönüşen motifler ve büyük bir dramatik akış hissi dikkat çeker. İlk bölüm olan Nichtsurah, yani çok hızlı değil anlamına gelen bu bölümde müzik sürekli hareket halindedir. Ancak bu hareket yalnızca ritimde değil, armonik gerilimden de doğar. Melodiler genişler, yön değiştirir ve zaman zaman çözülmeden havada asılı kalır. Burada hala Brahms ve Wagner sonrası geç romantik dünyanın etkisi duyulur. Ama aynı zamanda Schönberg'in tonalitenin sınırlarını zorlamaya başladığı da açıkça hissedilir. Bu eser, eski Viyana'nın romantik yoğunluğu ile yaklaşan modernizmin ilk çatlakları arasında duran güçlü bir geçiş noktası gibidir. Şimdi Schönberg'in Re minör yaylı dörtlüsünün ilk bölümü olan Nichtsurah'ı Gringolds Quartet'ten dinliyoruz.

Arnold Schönberg'in Re minör yaylı dörtlüsünün ilk bölümü olan Nicht-Sur-Rasch'ı Gringos Quartet'ten dinledik. Alban Berg, 2. Viyana Okulu'nun en lirik, en dramatik ve belki de en insani bestecisi olarak görülür. Arnold Schönberg'in öğrencisi olmasına rağmen, onun geliştirdiği modern müzik dilini çok daha duygusal ve sahnesel bir anlatımla birleştirmiştir. Berg'in müziğinde modernizm vardır ama insan sesi ve duygu hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Bu yüzden onun eserlerinde hem geç romantik dünyanın yoğunluğu hem de 20. yüzyılın kırılgan ve huzursuz atmosferi aynı anda hissedilir. Özellikle opera alanında yazdığı eserlerde büyük etki.

yaratmıştır. Wozzeck ve Lulu yalnızca müzik tarihinde değil, modern tiyatro ve opera tarihinde de dönüm noktaları olarak kabul edilir. Bu eserlerde insan psikolojisi, yalnızlık, toplumsal baskı ve parçalanmış bir dünya çok güçlü biçimde işlenir. Ama Berg'in müziği yalnızca karanlık değildir. Keman konçertosu ya da leadlerinde duyulan geniş melodik çizgiler, onun Viyana'nın romantik geleneğiyle bağını hala koruduğunu gösterir. Bu yüzden Alban Berg, bir anlamda Mahler sonrası dünyanın duygusal mirasını modern müziğe taşıyan besteci olarak görülebilir. Onun eserlerinde eski dünyanın güzelliği henüz tamamen kaybolmamıştır. Ama artık kırılgan ve geçicidir. Alban Berg'in Sieben Freie Lieder albümünün ilk şarkısı olan Nacht, gece geç romantik dünyanın karanlık ama şiirsel atmosferini taşır. Damen Folken über Nacht und Tal sözleriyle başlayan eser, geceyi yalnızca bir doğa görüntüsü olarak değil, içsel bir ruh hali olarak anlatır. Yoğun armoniler ve yavaşça genişleyen melodiler içinde Berg'in hem Mahler'den gelen romantik mirası hem de yaklaşan modern dünyanın huzursuzluğu hissedilir. Şimdi Sieben Freie Lieder albümünün ilk eseri olan Nacht'ı, Jesse Norman, Pierre Boulez yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

anlattı. Jesse Norman, Pierre Boulez yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Anton Webern, 2. Viyana Okulu'nun en kısa, en yoğun ve en minimalist müzik diline sahip bestecisi olarak bilinir. Arnold Schönberg'in öğrencisi olan Webern, ilerleyen yıllarda müziği neredeyse birkaç nota ve kısa jestler üzerine kuracak kadar yoğunlaştırmıştır. Ancak gençlik döneminde yazdığı eserlerde hala geç romantik dünyanın etkisi açıkça hissedilir. Özellikle Langsamer Satz, Webern'in en lirik ve en ulaşılabilir eserlerinden biridir. Adı zaten bunu söyler. Yavaş bölüm. Yaylı dörtlü için yazılan bu eser, yoğun duygusal atmosferi ve geniş melodik çizgileriyle dikkat çeker. Müzik ağır ağır ilerler. Armoniler sürekli renk değiştirirken romantik bir sıcak hissi korunur. Burada henüz Webern'in son yıllardaki sert modernizmi yoktur. Aksine Mahler ve Brahms sonrası Viyana'nın geç romantik ruhu açıkça duyulur. Langsamer Satz, Webern'in daha sonra ulaşacağı soyut dünyanın öncesinde hala duygunun lirizm ve geniş nefesli anlatımlarının merkezinde olduğu özel bir eser olarak görülür. Şimdi Anton Webern'in Langsamer Satz eserini Signum Quartet'ten dinliyoruz.

Anton Webern'in Langsamer Satz eserini Zignum Quartet'ten dinledik. Şimdi Webern'in piyano ve violonsel için iki kısa parça albümünün tamamını cellist Anner Bashma ve piyanist Gerard van Blerk'in canlı kaydından dinliyoruz.

Anton Webern'in piyano ve violonsel için iki kısa parça albümünün tamamını cellist Anner Belschma ve Gerard van Blerck'in canlı kaydından dinledik. Bugün Viyana'nın belki de en büyük kırılma anlarından birine kulak verdik. Bir zamanlar valslerle, operalarla ve büyük senfonilerle yankılanan şehir artık başka bir şey söylüyordu. Daha huzursuz, daha parçalanmış ama aynı zamanda daha cesur bir ses. Şimdi Alban Berg'in Schließe Midi Augenbeide Lidini, soprano Margaret Marshall ve piyanist Geoffrey Parsons'tan dinliyoruz.

Alban Berg'in Schließe mir die Augen beide liedini soprano Margaret Marshall ve piyanist Geoffrey Parsons'dan dinledik. Programımızın son eseri olan Arnold Schönberg'in Yaylılar ve Arp için Notturnos'unu Jean-Pierre Vallée yönetimindeki Valoni Kraliyet Oda Orkestrası seslendiriyor.

0: Programımızın son eseri olan Arnold Schönberg'in Yaylılar ve Arp için Notturnos'unu Jean-Pierre Vallée yönetimindeki Valoni Kraliyet Oda Orkestrası seslendirdi. İkinci Viyana Okulu'nun bestecileri müziğin dilini değiştirdiler. Melodinin, armoninin ve tonalitenin sınırlarını yeniden düşündüler. Ama geçmişi tamamen reddetmeden, yani Mahler'in duygusal yoğunluğunu, Schubert'in iç dünyasını ve eski Viyana'nın kırılgan hafızasında yanlarında taşıyarak. Belki de bu yüzden onların müziğinde modern dünyanın bütün sertliğine rağmen hala insani bir sıcaklık duyulur. Ve Viyana bir kez daha yalnızca müziğin korunduğu değil, dönüştüğü şehir haline gelir. İkinci Viyana Okulu bestecileri olarak da adlandırılan Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Weber ile Viyana'ya veda ediyoruz. Müziğin rotası şimdi yönünü başka bir şehre çeviriyor. Dünyanın bir başka sanat başkentinde yeni seslerin ve yeni hikayelerin izini süreceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Müziğin rotası.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

Derken nefesli çalgılar çalan müzisyen dostlarının karakteristik özelliklerinden ilhamla kaleme alınmış. Nisan'ın her enstrümana insan ruhundan birer karakter atfettiği bu neoklasik yapıt, flüt, obua, klarnet, korno ve fagotla kulaklarımıza taşınıyor. Şimdi Nisan'ın Opus 43 nefesli beşlisinden bir bölümü, dünyaca ünlü Fransız nefesli çalgılar topluluğu Levon France'den dinliyoruz.

Nielsen'ın Opus 43, Nefesli Beşlisinden bir bölümü dünyaca ünlü Fransız nefesli çalgılar topluluğu Le Bon Français'den dinledik. Sırada Avusturyalı dahi besteci Gustav Mahler'in Viyana Konservatuvarı yıllarında henüz 16 yaşındayken kaleme aldığı ve günümüze bütünüyle ulaşabilmiş tek oda müziği yapıtı olan La Minör Piyanolu Dörtlüsü var. Geç romantik dönemin eşiğinde Brahms ve Schumann'ın derin etkilerini taşıyan bu tek bölümlü erken dönem eseri, Mahler'in ilerideki devasa senfonilerinde karşımıza çıkacak olan o tanıdık melankoliyi, karanlık tınıları ve yoğun dramatik fırtınaları daha ilk notalarından itibaren kulaklarımıza fısıldıyor. Şimdi Gustav Mahler'in La Minör Piyanolu Dörtlüsü'nü Çek Oda Müziği Topluluğu Praja Kuartet'ten dinliyoruz.

Gustav Mahler'in La Minör Piyanolu Dörtlüsünü Çek Oda Müziği Topluluğu Praja Kuartet'ten dinledik. Geç romantizmin ve modern opera tarihinin en büyük ustalarından Richard Strauss'un veda niteliğindeki başyapıtı Uvertürü, 1942 yılında tamamladığı son operası Capriccio'nun hemen girişinde yer alır. Bu eşsiz yaylı çalgılar altılısı, iki keman, iki viola ve iki cellonun kadife tonlarında kontrpuan tekniğinin zirveye ulaştığı lirik ve huzurlu bir atmosfere sahiptir. Şimdi Richard Strauss'un Capriccio operasının girişinde yer alan bu zarif ve dokunaklı yaylı çalgılar altılısını Uppsala Oda Müziği topluluğundan dinliyoruz.

Richard Strauss'un Capriccio operasının girişinde yer alan bu zarif ve dokunaklı yaylı çalgılar altılısını Uppsala Oda Müziği topluluğundan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, şimdi 19. yüzyıl Rus romantizminin en saygın figürlerinden birinin, Çaykovski'nin oda müziği literatürüne kazandırdığı seçkin başyapıtlarından birine odaklanıyoruz. İki keman, iki viola ve iki cello için partisyonu hazırlanan bu eserde, Rus ekolünün ağırbaşlı ve köklü kontrpuan tekniğiyle üst düzey bir akademik titizlikle harmanlanmakta. Şimdi Çaykovski'nin Opus 70, Floransa Anısı başlıklı yaylı çalgılar altılısından bir bölümü Emerson String Quartet'ten dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin Opus 70 Floransa Anısı Yaylı Çalgılar başlıklı altılısından bir bölümü Emerson String Quartet'ten dinledik. Ve Rus romantizminin son büyük kalesi Sergei Rachmaninoff'un henüz 19 yaşındayken Moskova Konservatuvarı'ndaki öğrencilik yıllarında kaleme aldığı bir numaralı sol minör üçlüsü. Eser, genç bir dehanın hayranı olduğu akıl hocası Tchaikovsky'nin gölgesinde yaşarıyor. Geleneksel çok bölümlü yapıların aksine, tek bir bütünsel gövdeden oluşan bu yapıt, piyano, keman ve cellonun adeta bir matem yürüyüşü gibi başlayan, ardından tutkulu fırtınalarla yükselip en sonunda yine bir cenaze marşı ritmiyle sessizliğe gömülen lirik tablosuna sahne oluyor. Şimdi Rachmaninoff'un bir numaralı sol minör ağıtsal üçlüsünü Lang Lang, Vadim Repin ve Misha Maisky'den dinliyoruz.

0: Rahmaninov'un bir numaralı sol minör ağıtsal üçlüsünü Leng Leng, Vadim Repin ve Misha Maisky'den dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Odadan Dünya'ya.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

bir orkestra çukuru, bir baton ve havada asılı kalan o ilk sessizlik. Sonrasında tüm salonu ve içimizi kaplayan müzik. İşte müziğe ruh veren, müziğin tarihine yön veren efsane maestroların sanat anlayışlarına ve şeflik stillerine dokunacağız. Bir orkestra şefinin sahnedeki rolünü, müziği yorumlama biçimlerini ve onları en sevdikleri eserler eşliğinde kronolojik olarak tarihte geri sararak müziğin derinliklerine yelken açıyoruz. Ve bu maestroların neden efsane olduklarını, yaşanmış gerçek hikayelerinden ilhamla yine kendimize doğru da bir yolculuğa çıkacağız. Bugün zamanın ruhunda yeniden kürsülerinde yer alacaklar. Hepsine değinmeden olmazdı. Bu yüzden iki bölümden oluşan programımızın ilk bölümüyle sizlerleyiz. Orkestra şefleri klasik müzikte en çok hayranlık duyulan ve aynı

Neden klasik müziğin efsaneleri arasında yer aldığını keşfediyoruz. TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığınız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi bir saatlik yolculuğumuz başlıyor. Ve ilk olarak sizi Fransa'ya götürüyorum. Sene 1745 ve karşımızda klasik dönemin en parlak isimlerinden biri, Saint-Georges. Siyahilerin haklarını savunan bir topluluk lideri, virtüöz bir kemancı, besteci ve orkestra şefi. Aynı zamanda dönemin en güçlü eskrim ustalarından biri. Müziğinde aristokrat zarafetiyle sahne enerjisini birleştirdiğini görüyoruz, özellikle konçertolarında. Hem Fransız klasik üslubunun inceliğini hem de solist parıltısını aynı anda duyurmayı başarıyor. Zamanında Avrupa'nın en büyük orkestralarından biri olan Le Concert des Amérettes'i yönetti. Mozart ve Haydn'ın çağdaşı olan bu büyük sanatçı, kendisi gibi siyahilerin Fransa'da karşılaştığı zorluklara rağmen cesareti ve yeteneğiyle müziğe yeni bir soluk getirdi. Müzik ırkı aşar, kalbe dokunan her nota insana ait evrensel bir güçtür diyen bu şef hala ilham veriyor. Şimdi onun en bilinen eserlerinden biri eşliğinde tarihin hırçın zamanlarından doğan, günümüzde bile hala yankılanan sesine kulak verelim. Bestesinin de kendisine ait olduğu Saint-Georges'un La Majeure Opus 5, 2 numaralı keman konçertosu 1. Allegro Moderato bölümünü keman solist Takako Nishizaki ve Alman Körn Oda Orkestrası eşliğinde dinliyoruz ve zamanın ruhu başlıyor.

Evet, böyle zamanlar yaşadığınız olmuştur sizin de. Çok büyük ya da küçük fark etmez. Sadece bir kavşakta durmuş ve önünüzde beliren iki yol arasından hangisine doğru gideceğinizi düşündüğünüz o anlardan bahsediyorum. İşte burada bazen, hatta sıklıkla bu iki yol ayrımından biri riskli, birisi daha az riskli gibi görünen bir yol olabilir. Ama bahsettiğim şey sadece heyecan olsun diye girişilen, bilinçsiz bir yol gibi görünmesin. Aslında içinizde olduğunu bildiğiniz bir potansiyel. Belki korktuğunuz, belki de garanti yöntemlerin daha iyi olduğunu düşündüğünüz bir yoldan bahsediyorum. Tam böyle bir kavşakta durduğunuzu varsayalım. Ne yapardınız? Bu iki yolun tam ortasında biri daha güvenli gibi görünürken diğeri ise bilinmezliğe açılıyor. Ama bazen o bilinmez dediğimiz şey aslında içimizde uzun zamandır sessizce bekleyen bir potansiyel olabilir. İşte eğer bunun ayrımına varmışken hala risk almayı gözünüz kesmiyorsa bir alın bence. Çünkü hayat eylemi, hareketi ve risk alanları çok seviyor ve destekliyor. 19. yüzyıl Fransa'sına gidiyoruz ve karşımızda bu içsel kavşağı sanata dönüştüren bir isim var. Hector Berlioz. Berlioz kendi döneminde eserleri yeterince anlaşılmayan, hatta çoğu zaman doğru yönetilmeyen bir besteciydi. Provalarda orkestrayı dinlerken şunu fark etti. Müziğim ancak tam anlamıyla duyulursa var olabilirim. Ve belki de en kritik kırılma burada yaşandı. Çünkü o da hayatın bize bıraktığı o soruyla karşı karşıyaydı. Ya ben müziğimi başkalarına bırakacağım ya da kendimi yöneteceğim. İşte bu çok önemli soru. Çoğu kişi bazen tam bu noktada kel kör kendi işini kendin gör der ve bu cesareti gösterir. İşte bu karar onu sadece bir besteci olmaktan çıkarıp bir şefe dönüştürdü. Berlioz bu riski aldı ve müzik tarihinde yeni bir dil doğdu. Besteci kimliğiyle var olan bir şef. Çünkü onun dünyasında müzik tek bir yol değildi. İç içe geçmiş sayısız karar, sayısız ses ve sayısız ihtimaldi. Orkestrasını yönetirken yaptığı şey sadece tempo vermek değildi. Her enstrümanın ayrı bir hikaye anlattığını duymaktı. Ve o hikayeleri aynı anda konuşturmaktı. Sonuçta kendi müziği, kendi hayat hikayesiydi ve belki de bu yüzden Berlioz'u anlamak, sadece onun müziğini dinlemek değil, bir insanın kendi yolunu tüm riskleriyle birlikte nasıl kurduğunu görmekti. Hayalin gerçeğe dönüştüğü, müziğin ruhla konuştuğu, anlık parıltı gibi yükselen ritmi, ihtişamı ve coşkusuyla Hector Berlioz'un dramatik yapıtı La Damnation de Faust eserinden Macar Marşı'nı Londra Senfoni Orkestrası ve Şef Simon Rattle yönetiminde dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhundasınız. Şimdi sizi 19. yüzyıl İtalya'sına götürüyorum. Genç bir cellist olarak sahnede yer alan Arturo Toscanini henüz 19 yaşındayken bir operada son dakika gelişmesiyle kürsüye çağrılır. Orkestra şefinin görevini üstlenmesi istenir ve o an müziğe bakışı tamamen değişir. Partisyonu ezberden yönetir, bu olağanüstü performans onun kaderini belirler ve onu sahneden orkestranın tam merkezine taşır. Toscanini ilerleyen zamanlarda La Scala Opera Evi'nin en güçlü dönemlerinden birine imza atar. New York Filarmoni Orkestrası ve NBC Senfoni Orkestrası ile yaptığı kayıtlar onun disiplin, netlik ve mutlak müzikal sadakat anlayışını tüm dünyaya duyurur. O orkestradan yorum değil, bestecinin mutlak niyetini ister. Müzik onun için süs değil, doğruluk meselesidir. Günümüzde birçok orkestra şefi Toscanini'yi Verdi'nin müziğinin gelmiş geçmiş en büyük orkestra şefi olarak kabul etmektedir. Aslında bu hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü müzik hayatına bizzat Verdi'nin yönetiminde başlamış. Toscanini ayrıca La Bohème ve Turandot'un premierlerini de gerçekleştirmiştir. Şimdi onu en iyi anlatan dünyalardan birine kulak veriyoruz. Verdi'nin Requiem Dies Irae, Vivam Eternam eserini Şef Arturo Toscanini yönetiminde NBC Senfoni Orkestrası 1951 Carnegie Hall kaydıyla dinliyoruz.

19. yüzyılın sonlarına, Londra'ya gidelim. 1882 yılında Londra'da doğan, İngiliz kökenli ama kariyerinin büyük bölümünü Amerika'da şekillendiren Leopold Stokowski. Müziği bir yorumdan çok bir renk dünyası olarak gören sıra dışı bir şefti. Orkestrayı baton kullanmadan yönetmesi ve neredeyse fiziksel olmayan bir bağ kurması ve Philadelphia Orkestrası ile yaptığı efsane kayıtlar onu kendi döneminin en özgün figürlerinden biri haline getirdi. Müzik tarihinde bir başka dönüm noktası ise Walt Disney ile kurduğu işbirliğidir. Fantazya projesi klasik müziğin sinemayla ilk büyük ve kalıcı buluşmalarından biri olarak kabul edilir. Stokowski'nin hayal gücünü görsel bir dünyaya taşıdığı eşsiz bir alan açar. Onun dünyasında ses yalnızca nota değil, ışık, hareket ve hayaller ötesine taşınır. Şu anda fonda da duyduğunuz müziğin ardındaki isimlerden biri olan Leopold Stokowski, bugün birçok kişi tarafından özellikle Fantazya filmindeki orkestra şefi olarak hatırlanıyor. Disney'in klasik müziği geniş kitlelere buluşturduğu bu unutulmaz projede Johann Sebastian Bach'tan Igor Stravinsky'ye uzanan pek çok büyük bestecinin eserini yeni kuşaklara ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Mickey Mouse'un yer aldığı çizgi filmlerden kulağınızın da aşina olduğuna eminim. Ancak Stokowski yalnızca bir film şefi değildi tabii ki. 20. yüzyılın en yenilikçi orkestra şeflerinden biri olarak orkestral ses rengini değiştiren yorumları, cesur repertuar seçimleri ve çağdaş bestecilere verdiği destekle müzik tarihinde çok özel bir yer edindi. Baton kullanmadan müziği adeta elleriyle şekillendiren yaklaşımı onun sahnedeki en ayırt edici özelliklerinden biri oldu. Ve yaşamının son yıllarına kadar konser vermeyi sürdürdü. 95 yaşında hayatını kaybetmeden kısa süre

öncesine kadar bile orkestrasının başındaydı. Şimdi onu Çaykovski'nin Romeo ve Juliet Üvertür fantezi eserinden bir bölümle İsviçre Uluslararası Gençlik Orkestrası ve İsviçre Radyo Televizyon Orkestrası eşliğinde şef kürsüsünde Leopold Stokowski yönetiminde 1969 tarihli canlı konser kaydıyla dinleyelim.

TRT Radyo 3'te sunucunuz ben Sanem Gülşen Yazar'la Zamanın Ruhu tüm hızıyla sürerken görüşlerinizi, beğenilerinizi Instagram ve Facebook sayfalarımızdan TRT Radyo 3 Zamanın Ruhu başlığı altında bizlere iletebilirsiniz. Geçmiş tüm yayınlarımızı dinlemek isterseniz TRT Dinle web adresimizden yine Zamanın Ruhu başlığı altında yeniden buluşabiliriz. Bugünkü efsaneleşen maestrolar bölümümüzde geldik sırada 1885-1973 yılları arasında yaşamış Alman orkestra şefi Otto Klemperer yerini alıyor. Ağır temposu, mimari netliği ve orkestrayı bir yapı gibi kuran yorumuyla 20. yüzyılın en karakteristik şeflerinden biri. Özellikle geniş soluklu Beethoven ve Mahler yorumlarıyla müziği dramatikten çok heykelsi bir zaman akışı olarak duyurur dinleyicilerine. Dinleyeceğimiz yorumda Klemperer, çok sevdiği besteci Beethoven'ın kader temasını aceleye getirmeden çok sağlam bir yapı içinde kurar. Her motif bir vurgu değil, bir zorunluluk gibi ilerler ve eser dramatik bir patlamadan çok kaçınılmaz bir yazgı hissinde akar. Birçok kere dinlemiş olduğunuzu tahmin ettiğim bu eserde maestro farkını birazcık keşfedelim. Ludwig van Beethoven'ın 5. Senfoni Opus 67 eserindeki yorumu Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zamanın Ruhu'nda. Şimdi Klemperer sizlerle.

İnsan olabilmek ama belki de şu çağda insan kalabilmek en zoru. Aslında zor da değil, belki de en gereklisi ve kıymetlisi. Nedir insan olmak? İnsan kalabilmek birkaç kelimeyle özetlenebilir mi? Hissetmek belki, gerçekten hissetmek, yaşamak, empati kurmak, belki de sorumluluk almak, başkasının acısına kayıtsız kalmamak, paylaşmak, hoşgörü ama belki de en önemlisi farkında olarak yaşamak. Aklınla, ruhunda, kalbinde ortak olduğu o farkındalıkta yaşamak. İnsan kalabilmekse güçlü olduğu halde gücünü kötüye kullanmamak belki de. Koşullar ne olursa olsun vicdanı susturmamak. Gücün içinde kaybolmamak. Doğruyu fısıltıyla da olsa ya da bağırarak savunabilmek. Belki de en sade haliyle insan olmak, var olmak. İnsan kalabilmekse o varoluşa anlam katabilmektir. Anlam arayışı insan olmanın anahtarı belki de. Hangi maestroya uzanıyoruz bu sözlerden sonra? Wilhelm Furtwängler. 1886-1954 yılları arasında yaşamış Berlin Filarmoni'nin büyük şefi. Nazi döneminde Almanya'da kalışı sanatın siyasetle kesiştiği en kırılgan hatlardan biri olarak tarihe geçti. Müziğin içsel özgünlüğünü savunmaya çalışırken dış dünyanın ağır gölgesinde kalan bir sanatçıydı. Onun orkestraları çoğu zaman zamanın sertliğine rağmen insan kalabilme çabasının sesine dönüşmüştü. İnsanın kırılganlığını ve pişmanlığını derin bir yalınlıkla anlatan zamanın ötesine geçen bir ağıt. Bach'ın Matthäus Passion eserinden Erbarme Dich aryasını kontralto Margot Höfgen seslendirecek Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde Wilhelm Furtwängler yönetiminde dinliyoruz.

Şimdi sizi Paris'e götürüyorum ve karşımızda çok başarılı bir orkestra şefi var. 19. yüzyılın sonu, müziğin hem akademide hem de sahnede yeni bir kimlik aradığı yıllardı. Ve bu dönemde karşımıza bir kadın şef, Nadia Boulanger çıkıyor. 1912'de henüz 24 yaşındayken orkestra şefliğine ilk adımını attı. Ve tüm zamanların en saygın orkestra şeflerinden ve öğretmenlerinden biri haline geldi. Boulanger aynı zamanda orkestra şefliğinin yanında müzisyen, besteci ve orgcu. Fonda dinlediğiniz çok güzel eserlerin de sahibi kendisi, ancak orkestra şefi olarak ilerlemeyi daha çok benimsemiş olacak ki çok genç yaşta Paris Konservatuarı'na girdi. Burada Gabriel Fauré gibi büyük ustalardan eğitim aldı. Zamanla sadece bir besteci değil, müzik tarihinin yönünü değiştiren bir eğitmen ve şef kimliğine dönüştü. Onun müziğe yaklaşımı netti. Disiplin olmadan ilham olmaz. Onu efsane maestrolar listemize almamızı sağlayan şey tabii ki besteleri ve iyi bir orkestra şefi. Ama aynı zamanda Aaron Copland, Philip Glass, Quincy Jones, Astor Piazzolla gibi farklı dünyalardan gelen sayısız müzisyeni yetiştirerek 20. yüzyılın müziğinin adeta gizli mimarı olması. Fauré, Stravinsky, Monteverdi ve Bach yorum dünyasıyla kendini oldukça kanıtlamış, ayrıca büyük Amerikan orkestralarını yöneten ilk kadın şeflerden biri olarak Boston, New York ve Philadelphia orkestralarında sahneye çıkarak dönemin erkek egemen yapısında güçlü bir kırılma yarattı. Aaron Copland'dan Elliot Carter'a kadar 20. yüzyılın önde gelen isimlerinin hepsine ders verdi. Bir muhabirin kadın orkestra şefi olmakla ilgili sorusuna şöyle yanıt vermişti: 50 yılı aşkın süredir kadınım ve ilk şaşkınlığımı şu an atlattım. Nadia Boulanger'in Tiroi's Pieces eseri kısa ama yoğun duygusal katmanlara sahip. O da müziği dilinde zarif ve içe dönük bir anlatım sunar. Cello'da Dora Kuzmin, piyanoda Petra Gilmink yorumuyla şimdi sizlerle.

Zamanın Ruhunda TRT Radyo 3'te Efsane Maestrolar bölümümüz sürüyor ve sırada Yunan bir orkestra şefi, besteci ve piyanist var. Dimitri Mitropoulos. Hayatı tam şurada dönüm noktasına varıyor. Berlin Filarmoni Orkestrası'nda Prokofiev'in 3. piyano konçertosu seslendirilecek. Ama enstrümantalistin son anda çekilmesi üzerine orkestrayı piyanodan yöneten ilk solistlerden biri oluyor kendisi. İlerleyen dönemlerde yeteneğiyle oldukça ünlü orkestraları yönetmeyi başardı. Minneapolis Senfoni Orkestrası ve New York Filarmoni Orkestrası başta olmak üzere birçok orkestranın başındaydı. Ama onun yönetmeyi en sevdiği eser Mahler'di. Şimdi Mahler'in Titan Senfonisi'nin final bölümünü Filarmonik Senfoni Orkestrası ve şef Dimitri Mitropoulos yönetiminde dinliyoruz.

1899-1970 yılları arasında yaşamış İngiliz şef John Barbirolli, sıcak tınıyı ve duygusal derinliği merkeze alan yorumlarıyla tanınır. Müziğe sert bir disiplin değil, içten bir anlatım kazandıran yaklaşımıyla öne çıkar. İngiliz orkestra şefi ve violonsel sanatçısı olan Barbirolli, en çok İngiliz Hale Orkestrası'nı yeniden ayağa kaldırmasıyla hatırlanır. Savaş yıllarında sayısı 30 kişiye kadar düşen orkestra, onun çabalarıyla 1943'te yeniden bir araya gelmiştir. Brahms'ın 3. senfonisini şef John Barbirolli yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz. Zamanın ruhundan ayrılmayın.

İngiliz orkestra şefi Neville Marriner'ın zarif üslubuyla onun repertuarından eksik etmediği en çok sevdiği bestecilerden biri olan Mozart'la veda ediyorum bugün sizlere. Hayatlarımız birer beste gibi. Bazen coşkulu, bazen durağan. Her birimiz kendi hayatımızın görünmeyen orkestrasını yönetiyoruz. Bazen tempo hızlanıyor, bazen sesler üst üste biniyor ama doğru an geldiğinde yeter ki içinizdeki o görünmeyen şef yeniden ayağa kalkmasını bilsin. Bestesi size ait olan, kendi hayat hikayenizde maestroluğu kimseye bırakmadığınız günler dileğimle. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhunda yeniden buluşuncaya kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine ilk duruşmanın 43. oturumuyla devam ediliyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı. Dünkü oturumda savunma yapan tutuklu sanık Vedat Şahin İstanbul

his ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran'sa saldırılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarda bulundu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilen Numan Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yarın Türkmenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, iki gün sürecek ziyareti sırasında Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katılacak. Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la da bir araya gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kapsamında 81 ilde yaklaşık 5000 etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti. Göktaş, aileyi güçlendiren çalışmalarımızı aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerine yoğun ilgi gösterildi. Konuyla ilgili verileri açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayramda 1.514.000 ziyaretçiyle rekor kırdık dedi. Haberleri sunduk.

öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirle şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. Benim için gökyüzüne baktığım her an hayat daha da güzel. Mutluluğum daha artıyor. Hatta yaşamı daha çok seviyorum. Ama İtalyan şarkıcı Sergio Caputo benim gibi düşünmüyor. Eylül'de ben bakarsam gökyüzüne daha çok seviyorum diyor. I love the sky in September.

I Love the Sky in September. İtalyan besteci ve şarkıcı Sergio Caputo'dan dinledik bu sempatik şarkıyı. Şimdi Toto Cutugno'nun Italiano adlı satış rekorları kıran şarkısını Hollandalı 1949 doğumlu ünlü orkestra şefi André Rieu'nun orkestrasından dinliyoruz. Lasciatemi cantare.

André Rue'nun büyük orkestrasından Toto Cutugno'nun ünlü şarkısı Italiano'yu dinledik. Harika bir düzenlemeyle La Sciarta Mi Cantare. Matt Morrow'nun 1960'ların sonunda söylemiş olduğu The Music Played adlı şarkı, Avusturyalı piyanist, besteci Udo Jürgens'in şarkısıdır. Şarkıyı kimler söylemedi ki? Şimdi Michael Hawkins'in yazdığı sözlerle İspanyolca olarak dinliyoruz şarkıyı. Alguien Canto. Los Pastelas Verde grubu çalıyor bizlere.

Bildiğimiz, sevdiğimiz bir şarkıyı Los Pasteles Verde grubundan dinledik. Alguien Canto. İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, Sin Excusas Ni Rodeo adlı şarkısında son derece romantik.

Julio Iglesias'tan son derece romantik bir şarkı dinledik. Sin Excusas Ni Rodeo. Bu kadar romantik şarkıdan sonra sizlere Henry Mancini'den Aşka Davet anlamındaki Invitation adlı şarkıyı çalmak geldi içimden. Invitation, davet.

Şimdi Juan Carlos piyanosuyla bizlere romantik bir şarkı çalıyor ve kendi dünyasına çekiyor bizleri. İstemesek bile romantizme sürükleniyoruz sanatçının tuşeleriyle. Bolero Cubana.

0: Bolero Cubana, Juan Carlos'un piyanosundan dinledik. Fransız aktör Jean Gabin, 1904'te Paris'te doğmuştu. 1.74 boyundaki karizmatik sanatçı, devrinin en sevilen jönlerinden biriydi. Ménage au Cerf adlı yapmış olduğu plakta şöyle diyordu: "Çocukken büyüdüğümü hissettirebilmek için kalın sesle konuşurdum. Her şeyi bildiğimi zannederdim. Hele 18 yaşımda kimse benim kadar hiçbir şeyi bilemez diye düşünürdüm. 25 yaşına geldiğimde aşk, güller, hayat, para, artık bilmediğim hiçbir şey yok diye düşünürdüm. Her şeyi tattım diye düşünmüştüm. Artık yaşlandık. Bugün tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. İşte artık sadece onu biliyorum. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Ménage au Cerf."
1: Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.

Tuyo, unutulmaz bir filmin çok sevilen bir şarkısını dinledik. Rodrigo Amarte'den. Şimdi Ömür Göksel'i dinliyoruz. Çok sevdiği bir şarkısında Lonely One, yalnız birini anlatıyor, yalnız bir aşığı.

Lonely One, Ömür Göksel söylüyordu bu güzel ve anlamlı şarkıyı. Şimdi Ömür Göksel sizlerden çok istek almış bir şarkıyı söylüyor. Gözlerimi bir türlü senden alamıyorum diyor. Can't take my eyes off of you.

Can't take my eyes off of you, Ömür Göksel söylüyordu. Yana Siena, 2026 etiketli plağında Corey'in Tempesta adlı şarkısını seslendirmiş, fırtınalı kalbini anlatıyor.

Corey'in Tempesta, fırtınalı kalp anlamındaki şarkıyı Yana Siena'dan dinledik. Şimdi İtalyan piyanist Giovanni çaldığı bestesinde sadece senin için diyor, Just For You.

Just For You, İtalyan piyanist Giovanni piyanosundan çıkan aşk ezgileriyle bizleri romantik bir dünyaya götürüp bıraktı. Şimdi Uruguay asıllı Ricardo Montaner'in Madrid'de çok satan bir plağını sizler için döndürüyorum. Si tu vieras que elegir, eğer seçmek zorunda kalırsan diyor sanatçı.

Ricardo Montaner bestesinde seçmek zorunda kalırsam diyordu. Si tuviera que elegir. Şimdi de Camilo Sesta Amor de Mujer adlı şarkısında bir kadının aşkını anlatıyor. Amor de Mujer.

Bir Kadının Aşkı, Camilo Sesta'dan dinledik. Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz. Değerli Radyo 3 dinleyicileri, TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep, sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimize selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce, iletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Sevgili dinleyenler, Alman besteci Joseph Martin Kaus'un Aeneas Kartaca'da operası 20 yıl önce bugün, yani 2 Haziran 2006'da Stuttgart'ta, bir başka Alman besteci Paul Hindemith'in Opus 20 Das Neue Neue operası 105 yıl önce 4 Haziran 1921'de aynı şehirde, Avusturyalı besteci Hugo Wolf'un Dea Kohegidova operası 130 yıl önce 7 Haziran 1896'da Almanya'nın Mannheim şehrinde ilk kez sanatseverlerle buluşmuştu. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle Alman besteci Karl Maria von Weber'e ait ve 215 yıl önce 4 Haziran 1811 günü Münih'teki Residenz Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenen Abu Hasan operasını paylaşacağız. Franz Karl Hiemann'ın Binbir Gece Masallarından seçtiği öyküyü esas alarak hazırladığı libretto üzerine, tek perde ve komik opera türünde bestelenen eserde, Bağdat'ta karısı Fatime ile yaşayan Abu Hasan'ın tefeci Ömer'le yaşadığı ve halifeye kadar şikayet ettiği borç konusu ele alınır. Doğu ülkelerinde birçok örneği olduğu ifade edilen, İpek Yolu boyunca sıralanan ülkelerin kültürlerinde yoğun şekilde farklı biçimlerde yansıyan Binbir Gece Masalları, bilindiği üzere sadakatsizlik üzerine kurulu bir yapıda Şehrazat'ın hükümdara anlattığı, her seferinde bir sonraki öyküye bağlanan anlatım serisinden oluşur. Esasen hikaye kurgusu, bilgeliğe dayalı kültürlerde üretilmiş öykülerin bu şekilde bir araya toplanmış hali gibidir. İşte Abu Hasan öyküsü de bunlardan biridir ve ticaretin arttığı dönemde

son kişisel deneyimlerinden ilham almış olabileceğini işaret eder ve şunları ekler. Operada tenor sesli Abu Hasan ve sadık eşi soprano sesli Fatime yer alır. Bas sesli tefeci Ömer, Hasan'a verdiği borcu tahsil etmek için Fatime'ye beceriksizce ilişki teklifinde bulunur. Karı kocaya baskı yapar. Abu Hasan bir plan kurar. Buna göre konuşma rolü olan halifeye gider, karısının öldüğünü söyler ve cenaze masrafları için para ister. Aynı şekilde Fatime de aynı hikayeyi uydurarak konuşma rolü olan halifenin karısı Sobayde'ye gider. Kocasının öldüğünü belirterek cenaze işleri için yardım talep eder. Plan bir süre başarılı şekilde yürür ancak halife ile karısı gerçek

şeyi, yani kimin öldüğünü öğrenmek ister. Abu Hasan ile Fatime onlara ölü taklidi yapar. Bu sırada halife ortaya çıkan tuhaf durumu, yani gizemi çözebilecek olan kişiye 10 bin altın dinarı ödül olarak vereceğini duyurur. Bunu duyan Hasan hemen ayağa kalkar ve planı sona erdirir. Durum anlaşılır. Hasan'ın evine giden tefeci Ömer, Fatime'ye zor kullanarak tacizde bulunur, saldırır. Hasan eve aniden gelince yakalanmamak için bir dolaba saklanır. Fatime olan biteni kocasına anlatır. Durumdan haberdar edilen halife ise Ömer'i şehir hapishanesine gönderir. Peridot'ta Viva'nın kendine özgü biçimde müzikal tını yakaladığının, karakter canlandırma yeteneğini açıkça ortaya koyduğunun, orkestra kadrosuna iki gitar ekleyerek çalgılamayı zenginleştirdiğinin, birçok pasajda bolca Türklere has vurma çalgı kullandığının altını çizer. 1812'de Goğta'daki bir sahneleme için Abu Hasan ve Fatime rollerine yeni bir düet eklediğini, 1823'teki The Western temsiline yönelik olarak Fatime rolüne bir ağıt bestelediğini ifade ederek, günümüzde bu müzikal yapıtın özellikle büyüleyici uvertürüyle hafızalara kazındığını hatırlatır. Yapıtı, Abu Hasan rolünde tenor Yook Dumula, Fatime rolünde soprano Johanna Stojković, Ömer rolünde bas Franz Josef Zerih, Halife Harun el-Raşit rolünde Wolfgang Völz, solistliğinde Buono Vai yönetimindeki Kuva Veakhua isimli koro ile Köln merkezli Koloniensis des Videa adlı topluluk seslendiriyor.

0: 215 yıl önce 4 Haziran 1811'de Münih'teki Residenz Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenen Alman besteci Karl Maria von Weber'ın Abu Hasan adlı operasını Abu Hasan rolünde tenor Yörg Dümüller, Fatime rolünde soprano Johanna Stojkovic, Ömer rolünde bas Franz Josef Zelig, Halife Harun el Raşit rolünde Wolfgang Völz solistliğinde Bruno Vay yönetimindeki Kuva Veakhuva isimli koro ile Köln merkezli Kapela Koloniensis Desvidia adlı topluluk seslendirdi. Değerli dinleyenler, Müzikli Günce'nin sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Elektronik posta adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antep, sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo'da.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu yapımı Yeni Bir Günümüzü Dinlemek programında daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda farklı bestecilerin klavsen için bestelediği eserlerden oluşan Aspects on Harpsichord isimli albüme yer vereceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizler için keyif ve keşif dolu olması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz her türlü fikir ve görüşünüz için e-posta adresimiz gunumuzudinlemek@gmail.com. Barok dönemin en önemli müzik aletlerinden biri olan klavsenin tarihçesi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk olarak İtalya'da ortaya çıkan çalgı, özellikle barok dönemde bestelenen eserlerle büyük bir gelişim göstermiş. Hem solo hem de eşlik enstrümanı olarak kullanılan klavsen, 18. yüzyılda piyano ve diğer çalgıların yükselişiyle birlikte popülaritesini kaybetmeye başlamış. Ancak günümüzde tarihi müzik icra eden topluluklar ve farklı tına arayışında olan sanatçılar tarafından yeniden keşfedilmekte. Biz de bugün programımızda çalgının bu sürecine dair bir sıralama hazırladık. İlk sırada dinleyeceğimiz besteci Frescobaldi. 1583-1643 yılları arasında yaşamış olan Girolamo Frescobaldi'yi 1933 doğumlu Arne Melnaz takip edecek. Farklı zamanlardan bestecileri ard arda dinlemenin keyif vermesi, hayal gücünüzü canlandırması dileğiyle ilk eserimize geçiyoruz.

Girolamo Frescobaldi'nin solo harpsikort için Toccata Quarta isimli eserini Eva Nordwall seslendirdi. Sırada Arne Melnas'ın flüt ve klavsen için The Mummy and the Hummingbird, Mumya ve Sinek Kuşu isimli eseri var. Adını tam olarak Melnas'ın gördüğü bir mumya ve bir sinek kuşu resminden almış eser. Üç bölümden oluşan eserin ilk bölümünde mumyanın içinde hayat olduğu fikri klavsenin sert hareketleriyle anlatılmak istenmiş. İkinci bölüm sinek kuşunun aryası, üçüncü bölüm ise mumya ve sinek kuşunun dansı olarak tarif edilmiş.

Arne Melnes'in flüt ve klavsen için The Mummy and the Hummingbird, Mumya ve Sinek Kuşu isimli eserini harpsikor sanatçısı Eva Nordwall ve blok flüt sanatçısı Camilla Soderberg seslendirdi. Radyo 3'te günümüzü dinlemek Jean-Philippe Rameau'nun Musette en Rondo'su ile devam ediyor.

Jean-Philippe Rameau'nun Musette en Rondos'unu harpsikor sanatçısı Ingar Grundin-Brandt seslendirdi. Farklı bestecilerin klavsen için bestelediği eserlerden oluşan Aspects on Harpsichord isimli albümü dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Per Norgaard'ın Turn isimli eseri var.

Pernorgard'ın Turn isimli eserini harpsikort sanatçısı Eva Nordwall seslendirdi. Yine harpsikordun tarihinde geriye gidiyoruz. Sırada Girolamo Frescobaldi'nin Partita sopra l'aria di Foglia isimli eseri var.

Girolamo Frescobaldi'nin Partita Sopralla Aria di Foglia isimli eserini Ingar Gruding-Brandt seslendirdi. Farklı bestecilerin klasene bakışlarına tanıklık etmeye devam ediyoruz. Sırada Erik Bergman'ın Opus 66 Energian isimli eseri var.

Erich Bergmann'ın Opus 66 Energien isimli eserini Eva Nordwald seslendirdi. Programımız Jean-Philippe Rameau'nun Tambourine isimli parçasıyla devam ediyor.

Jean-Philippe Rameau'nun Tambourine isimli parçasını dinledik. TRT Radyo 3'te günümüzü dinlemek devam ediyor. Sırada Jan Wilhelm Mortenson'un Unisono isimli eseri var.

Jan Wilhelm Mortensen'un Unisono isimli eserini harpsikort sanatçısı Eva Nordvold, fagot sanatçısı Knut Sonstovold ve elektronik masada Knut Sonstovold seslendirdi. Programımız Egil Hovland'ın Opus 45 Cantus isimli eseriyle devam ediyor.

Egil Hovland'ın Opus 45 Cantus isimli eserine harpsikort sanatçısı Eva Nordvall ve flüt sanatçısı Gunilla von Bahr yorumuyla dinledik. Sırada Arne Melnas'ın Agreements isimli eseri var.

Arne Melnas'ın Agreements isimli eserini dinledik. Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, günümüzü dinlemek programında bu haftaki beraberliğimiz de böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper, esenlikler dilerim. Hoşça kalın.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Bugün modern İngiliz müziğinin kaderini değiştiren besteci Edward Elgar'ın doğum yıl dönümü. Geç romantik dönemin güçlü sesi Elgar, Purcell'den sonra büyük bir isim çıkaramamış olan İngiliz müziğindeki uzun sessizliği bozmuştur.

Chanson de Matin. Bu meşhur melodinin bestecisi Elgar, 2 Haziran 1857'de Broadheath'te bir piyano akortçusu ve müzik dükkanı sahibinin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Resmi bir konservatuvar eğitimi almamış, kendi kendini yetiştirmişti. Hayat arkadaşı ve en büyük destekçisi Alice Roberts ile evliliği kariyerinin dönüm noktası olmuş ve ona en üretken dönemini yaşatmıştı.

Salut Damur, Charles Sim seslendirdi. Elgar'ın oldukça renkli ve sıra dışı bir kişiliği vardı. Sıkı bir futbol taraftarıydı. Hatta bir futbol takımı için marş yazmıştı. Taşra yollarında Mr. Phoebus adını verdiği bisikletiyle kilometrelerce pedal çevirir, evinin bahçesindeki laboratuvarda saatlerce kimya deneyleri yapardı. Elgar, kendisinden sonra gelen Vaughan Williams ve Benjamin Britten gibi isimlere öncülük etmişti. Programımız en güzel eserlerinden biri olan Opus 82 Mi Minör Keman Piyano Sonatı ile devam ediyor. Besteci bu eseri 1918 yılında 20 gün gibi kısa bir sürede yazmış. Birinci bölümü cesur ve dinamik, ikinci bölümü ifade dolu, fantastik ve merak uyandıran, son bölümü ise geniş ve yatıştırıcı olarak tanımlıyor. Keman sanatçısı Erkin Onay ile kaydımızdan dinliyoruz.

Elgar'ın Opus 82 Mi minör keman piyano sonatını keman sanatçısı Erkin Onay ile seslendirdik. Elgar'ın 1905 yılında gemiyle gerçekleştirdiği Akdeniz seyahatinin duraklarından biri İstanbul, diğeri de İzmir'di. O günlerde Elgar kariyerinin doruk noktasındaydı. İzmir'deki izlenimlerini yansıttığı piyano parçasını dinleyelim.

Elgar'ın In Smyrna, İzmir'de adlı eserini sizler için seslendirdim. Besteci 1898 sonbaharında klavye başındaki muzip bir doğaçlama seansı sonunda kendisini uluslararası üne kavuşturacak bir eser ortaya koyar. Bir tema ve 14 varyasyondan oluşan enigma çeşitlemeleridir bu eser. Her bir çeşitlemenin başına dostlarının, eşinin ve kendisinin isimlerinin baş harflerini ya da takma adlarını koyarak onları müzikal birer portreye dönüştürmüştür. Enigma çeşitlemeleri, üstün orkestrasyon dehası, parlak tını geçişleri ve bir dostluk albümünün samimiyetini taşıyan duygusal katmanlarıyla geç romantik dönemin en sevilen senfonik yapıtlarından biridir.

Elgar'ın Enigma çeşitlemelerinden dinlediğimiz bölümü Leonard Bernstein yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. 169 yıl önce bugün dünyaya gelen İngiliz besteci Edward Elgar'ı Opus 58 Elegy ile uğurluyoruz.

0: Elgar'ın Opus 58 Elegisi'ni dinledik. Roger Norrington yönetimindeki Stuttgart Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyenler, 19 Haziran'da başlayacak Almanya turnemin hazırlıkları hızla devam ediyor. Tüm konser ve etkinlik haberlerime sosyal medya hesaplarımı takip ederek ve web sayfamdan erişebilirsiniz. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Gülsin Onay'la Radyo 3 atölyesi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz,

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Bedri Smetana. Yüzyıllar önce bugünkü Çek Cumhuriyeti'nin olduğu topraklara gelen kavimler zaman içinde Bohemya Devleti olarak anılır. Yaşanan mezhep savaşları, 30 yıl savaşları ve iktidar kavgaları Bohemya halkına büyük zarar verir ve bölge Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardındansa Çekoslovakya adını alır. Soğuk Savaş yılları ise kapıda beklemektedir. Tüm bu çalkantı geride zengin bir sanat tarihine, Çek ulusal kimliğinin güçlenmesine ve özellikle klasik müzikte Çek müzik okulunun temellerinin atılmasına kadar uzanır. Bugünkü konuğumuz bu okulun kurucularından Bedri Smetana ise o topraklarda dünyaya gelen önemli isimlerden olur. Şimdi onun ilk eserine geçelim. Satılmış Nişanlı Operası'nın uvertürünü Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields seslendiriyor.

Bedri Smetana'nın Satılmış Nişanlı operasının uvertürünü Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields seslendirdi. 1824 tarihinde dünyaya gelen Smetana henüz 5 yaşındayken Haydn dörtlüsünde kemanıyla yer alacak kadar inanılmaz bir yetenek sergiler. Fakat sistematik bir müzik eğitimi almaz ve 17 yaşındayım ama henüz do diyezi re bemolden ayıramıyorum der. Besteci ne piyano çalmaktan, ne beste yapmaktan, ne de yeni şeyler öğrenmekten geri durmaz. Mozart ve Liszt'i örnek alsa da henüz müzikal kariyeri oturmadığı için erken dönem eserlerinde çok eleştirilir. Şimdi bestecinin içinde ulusuna ait renklerin de bulunduğu eseri bir numaralı yaylı kuartetten bölümlere geçelim. Eseri Takacs Kuartet seslendiriyor.

Petri Smetana'nın bir numaralı yaylı kuartetinden bölümleri Takacs Kuartet seslendirdi. Smetana ülkesinin içinde bulunduğu karışıklıktan etkilenir ve milliyetçi duygularının da yansıdığı olgunluk müziğinin temelleri bu yıllarda atılır. Eserlerinde can bulan bu duygular onu kendi özgün müziğine götürür. Bohemya halk ezgileri, tarihsel temalar, armonik dil yapıtlarında kendini iyiden iyiye gösterir. Ve başyapıtları olan eserler 19. yüzyıl müzikal anlayışın ilerleyişinde de köşe taşlardan olur. Üstelik besteci artık Çek müziğinin kurucusu olarak anılır. Zamanla işitme yetisini tamamen yitiren Smetana, nörolojik ve

psikolojik komplikasyonlarla da boğuşur. Prag'da 1884 senesinde hayatını kaybettiğinde ise hastalığındaki sebepler uzmanların farklı görüşlerine sahne olur. Vatanı bestecisine sahip çıkarken Smetana'da tek notasını bile duymadığı Vatanım başlıklı eserini besteler ve önce ulusuna ardından bu eseri müzik dünyasına armağan eder. Şimdi Bedřich Smetana'nın Vatanım başlıklı eserinden birinci bölüme kulak verelim. Antal Dorat yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası yorumluyor.

Petri Smetana'nın Vatanım başlıklı eserinden birinci bölümü Antal Dorat yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası seslendirdi. Zaman çoğu zaman ne maddeye

ne de eserlere dokunmadan hayattan sadece insanı alır. Geride kalan bestelerse dünyadan geçen yeni yorumcularla yeniden hayat bulur. Bayrağı belirli bir süreliğine taşıyan bu yorumculardan biri 13 Ocak 1937 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Peter Schmalfus olur. Piyanist Wilhelm Kempff dahil birçok önemli isimle çalışır. Festivallere, konserlere katılır. Zaman zaman romantik dönem eserleriyle öne çıksa da çağdaş besteci ve yapıtlarına da repertuarında yer verir. Başarılı piyanist son zamanlarında elinde yaşadığı sorunlar sebebiyle çalışmalarını önce ara vermek, ardından sonlandırmak zorunda kalır. Müziğe öğretim görevlisi olarak devam eden Schmalfus, 2008 senesinde hayata veda eder. Ama müzik onun kayıtlarında yaşamaya devam eder ve veda vakti. Bedřich Smetana'nın Opus 12 ve Opus 13 olmak üzere iki ayrı defter halinde yayımlanan ve toplam 4 bölümden oluşan polka formunda Bohemia Anıları başlıklı piyano eserinden bölümleri piyanist Peter Schmalfus seslendiriyor.

Bedri Smetana'nın Opus 12 ve Opus 13 olmak üzere iki ayrı defter halinde yayımlanan polka formunda Bohemia Anıları başlıklı piyano eserinden bölümleri piyanist Peter Schmalfus seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor, dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin rüşvet trafiğini kendi aralarında sabun parolasıyla kodladığı ortaya çıktı. İstanbul'un simgesi tarihi yapılardan yere batan sarnıcı konusunda mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı reddedildi. Kararla yere batan sarnıcının yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi sarnıcı sabah saatlerinde tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Dünya Meteoroloji Örgütü yakın gelecekte küresel sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu. Dünyanın aşırı hava olayları riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek güçlü bir El Niño iklim dalgasının geldiği vurgulandı. Haberleri dinlediniz.

0: müzik hafızası.
1: Try to bring me back. Everything's spinning. My eyes are

Merhaba. Müzik sektörünün en hırslı menajerlerinden biri olan Simon Napier Belt, 60'ların pop art gruplarından Jones Children'ın ilk parçalarını dinlediğinde onları karşılaştığı en kötü grup olarak ilan etmişti. Ancak Napier Bell nedense Jones Children'la çalışmaktan da kaçınmamıştı. Az önceki Smash Blocked ilk Jones Children 45'liydi ve tam bir sürpriz yaparak 1966'nın Amerikan listelerine girmeyi başarmıştı. Üstelik bu parça Florida ve Kaliforniya'daki yerel sıralamalarda daha da ilgi görmüş ve ilk onun içinde boy göstermişti. Sıradaki grup The Smoke, onların seslendireceği parça da aynı dönemden, 60'ların ikinci yarısından High in a Room.

Pink Floyd ve Soft Machine ile birlikte İngiltere'den çıkan ilk psychedelic gruplardan biri Tomorrow, 1967 yılı 45'iyle katılıyor programımıza Revolution.

1967 yılı çalışmasını Cellophane adıyla çıkaran The Troggs ilk yıllarındaki kadrosundan Ronald Bond'un yazdığı When Will the Rain Come'ı söylüyor. Bond'un 1992'de 52 yaşında aramızdan ayrıldığını da bu noktada sizlere hatırlatalım.

The Move'la devam ediyoruz. Here We Go Round, The Lemon Tree grubun 1968 yılı albümünden geliyor. Move adlı bu çalışmada vokaller ağırlıklı olarak gruptan Roy Wood'la Carl Wayne arasında paylaşılmıştı. Hemen belirtelim, bu ikiliden Roy Wood, The Lemon Tree'de mikrofonun arkasındaki isimdi.

Small Faces'ı Birleşik Krallık listelerinde zirveye çıkaran 1968 yılı çalışması Ogden's Not Gone Flake sadece grubun kariyerinde değil popüler müzik tarihi içinde simgesel bir önem taşır. Bir konsept albüm olan bu çalışma tüm zamanların en başarılı albümlerine ilişkin sıralamalarda hep karşımıza çıkar. Small Faces'ı ülkesi İngiltere'de 6 hafta boyunca zirvede kaldığı bu albümden Long Ago's and Worlds Apart'la dinliyoruz.

Başlarda 1967 yılı 45'liği Revolution'la konumuz olan Tomorrow bu adı almadan önce The In Crowd olarak müzik sahnesindeydi. The In Crowd'dan seçtiğimiz parça da aynı yıldan Blow Up.

Donovan 60'larda The Beatles dörtlüsüne yakınlığıyla tanınan bir müzisyendi. Öyle ki John Lennon'a bir gitar çalış tekniğini öğretecek kadar. Donovan 3. albümünden bir parçasıyla katılıyor programımıza. 1966 yılı çalışmasını Sunshine Superman adıyla çıkaran İskoç müzisyen kendi yazdığı Three Kingfishers'ı söylüyor. 12.

Arda arda iki parça daha. Önce Further Reflections in the Room of Percussion'la Kaleidoscope radyolarınızda olacak. The Zombies'den seçtiğimiz parça ise grubun en başarılı albümlerinden Odyssey and Oracle'dan gelecek. Hung Up on a Dream.

Procol Harum tartışmasız 60'lar ve 70'ler rock'ının simge gruplarından biri. İngiliz grup 1967'den Search Outside the Gaze Of'la katılıyor programımıza. Küçük de bir not, gruba ilginç adını ilk menajeri bir arkadaşının kedisine verdiği isimden esinlenerek koymuştu. O Burma kedisinin adı Procol Harum'du.

R.E.M'den Queens of the Stone Age'e kadar günümüzün pek çok grubu onların müziğinden etkilenmişti. The 13th Floor Elevators 1967'den bir kayıtla konuğumuz oluyor. I've Got Levitation.

The 13th Floor Elevators gibi Texas'tan bir diğer grup The Bubble Puppy, Days of Our Time'la radyolarınızda. Parçayı grubun A Gathering of Promises adlı çalışmasından seçtik.

0: Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo 3.

Dünya listelerinden hem hit hem de yeni şarkılar pop durakta yankılanmaya devam ediyor. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından her nota bir adım, her melodi bir yolculuk. Saat 19'a dek. Açılış Fransa'da. 2012 yılında kurulan elektronik müzik projesi Arnaud Bone önderliğinde Bon Entendeur. Yeni şarkı aslında Dalida'nın 1983 yılında seslendirdiği klasik Mourir sur scène.

Dalida vokallerini kullandıkları Murir Sürsen, pop durak Bonon Tondör'le başladı. Cover versiyonlara devam. 1987 yılında tüm Avrupa'da hit olan şarkısı Jolie Taxi ve Vanessa Paradis. Ancak bu kez yeni makyajıyla şarkıyı hatırlayıp yeniden yorumlayanlar DJ Dark ve Amelie.

0: questioning my own existence, losing grip of reality. Even if this is all insanity, we still feel the weight of gravity.
1: Pop Rock'ta elektronik dans müzik DJ'i John Summit, yeni albüm önceki ay hayranlarıyla buluşan Control Escape, Billboard dans listesinde ilk ona ulaşan albümden Status Away, hemen ardından Kasımov ve So Slow radyolarınızda olacak.

Zamir'in ardından Yunanistan'daki modern dans, pop ve house sahnesinde öne çıkan isimlerden biri Lucas Damianakos veya Damiano, Adrian Saguna destekli Close to Me.

Melodik ve dans edilebilir yapıda enerjik şarkılarla dikkat çeken Diazza. Radyolarınızda White Night. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra DJ Kalma ve Dan Ely ortaklığı You and Me burada olacak ama önce Diazza.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek sizlerle. Konuğumuz 90'lı yıllardan beri müzik dünyasında olan Rumen DJ Sava ve Casablanca, vokalde Caitlin.

Romanya'nın ardından Akdeniz'in mavi tonlarının kıyıya vurduğu İspanya'dayız. Müziğinde samimi, sade ve melodik bir yapı olan Inma Serrano ve 1997 yılından bir numara tekli Cantos de Sirena.

R&B, soul, modern pop çizgisinde duygusal ve melankolik bir atmosfer taşıyan Gypsy. Şimdi Diana Zivjarovic.

Deep House ritimleri melankolik melodilerle harmanlayan DJ Jedi ve Silhouette dinledik. Pop durakta müzik kariyerine küçük yaşta piyano eğitimi alarak başlayan, daha sonra vokal eğitimi gören Ivan Grab, 2020 yılından And I Said Just Take Me Home.

2024 yılında Juno ödüllerinde yılın çıkış yapan grubu kategorisinde aday olan ancak ödülü New West'te kaptıran Crash Adams ve geçen yıl Avrupa'da bir numara olan New Heart.

Vokalde Tia Phyllis London'ın olduğu Galaxy, All Cloud albümünde Fransız DJ Kongs'u dinledik. Finalde Phil Collins klasiği Another Day in Paradise, yeni makyaj Hollandalı DJ Ian Storm ve Paulina Vita'ya ait.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili cazseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere Seamus Blake ve Alessandro Lanzoni'nin From Angels albümünü dinletmek istiyoruz. Seamus Blake ve Alessandro Lanzoni 2022 yılında Toskana'da kaydettikleri bu albümde caz ve Brezilya müziğinden doğaçlamalar ve gözden kaçmış repertuar parçalarını bize sunuyor. İngiltere'de doğan, Kanada'nın Vancouver şehrinde büyüyen Blake, müzik yolculuğuna erken yaşlarda başladı. Daha sonra Boston'daki Berklee Müzik Koleji'nde eğitim gördü. Burada 23 yaşında davulcu Bill Stewart ile ilk albümü The Call'u kaydetti. Mezun olduktan sonra New York'a taşınan Blake, yenilikçi doğaçlamaları ve kendine özgü tonuyla genellikle klasik müzik ve modern caz devlerinden etkiler harmanlayarak caz sahnesinde hızla öne çıkan bir isim haline geldi. 2002 yılında Thelonious Monk Uluslararası Caz Saksofon Yarışması'nı kazanarak yarışmanın finalinde Wayne Shorter ve Herbie Hancock gibi önemli isimlerle birlikte sahne aldı ve uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Blake bu yarışma ile ilgili olarak dürüst olmak gerekirse kazanacağımı düşünmemiştim. Yarışmaya katılmamın sebebi en büyük idollerimden ikisi olan Wayne Shorter ve Herbie Hancock ile tanışmak istememdi diye belirtiyor. Başarıları konusunda mütevazi davranan Blake, bunu doğuştan gelen yetenekten ziyade sıkı çalışma ve hazırlığın bir sonucu olarak görüyor. Yarışmayı önemli bir konser gibi ele aldım diye anlatıyor. Şimdi sözü uzatmadan Seamus Blake ve Alessandro Lanzoni'nin From Angels albümüne dönelim ve ilk üç çalışmayı arka arkaya dinleyelim. En la orillo del mundo, Bubbles, Bangles and Beads ve Letting Go.

Albümde Seamus Blake'in saksofonuna piyanosu ile eşlik eden Alessandro Lanzoni, 1992 yılında Floransa'da doğdu. Kuşağının en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Lanzoni, genç yaşta piyano çalmaya başladı ve kısa sürede olağanüstü yeteneğini gösterdi. Floransa'daki Luigi Cherubini Konservatuvarı'nda eğitim gördü ve müzik çalışmalarını uluslararası alanda sürdürdü. 2006'da 14 yaşındayken aldığı Massimo Urbani ödülünün ardından 2008'de Floransa'daki Luca Flores yarışmasında birincilik ödülünü kazanan Lanzoni, nihayetinde Paris'teki prestijli Marcel Soral yarışmasında en iyi genç solist ödülünü aldı. 2013 yılında da Musica Jazz dergisi tarafından en iyi yeni yetenek ödülü olan Top Jazz ödülünü aldıktan sonra kariyerine birçok ödül ve başarılarla devam etti. Klasik müzik eğitimine Floransa'daki Cherubini Konservatuvarı'nda başlayan Alessandro Lanzoni, bu üniversitede piyano diplomasını en yüksek derece ve onur derecesiyle aldıktan sonra Leonardo Pieri ve Mauro Grossi gözetiminde caz dilinin derinleştirilmesi üzerine derslerini aldı. Daha sonra burslu olarak Umbria Jazz Clinics'e, Siena Jazz ve Boston'daki Berklee Jazz kurslarına katıldı. Siena Jazz bünyesindeki Incan Biennial kursuna kadar uzanan süreçte Danilo Perez, Kenny Werner, Aaron Goldberg, Steve Kuhn, John Taylor, Franco D'Andrea, Stefano Battaglia, Danilo Rea gibi ustalarla çalışma fırsatı buldu. Bunlardan sonra bir müzisyen olarak sıra dışı çok yönlülüğünü gösteren violonsel ve kompozisyon çalışmaları 2015 yılında Floransa Konservatuvarı'nda 110 üzerinden 110 not ortalaması ve akademik onur derecesiyle caz kompozisyonu ve aranjmanı alanında yüksek lisans derecesi almasını sağladı. Şimdi sözü tekrar müziğe bırakımı ve bu harika ikiliden O Futebol, Dos Anjos ve I Stayed Too Long at the Fair adlı çalışmaları dinleyelim.

Seamus Blake ve Alessandro Lanzoni birçok başarılı albüme gerek lider gerek sideman olarak imza attıkları gibi post-bop'tan avantgarde caza uzanan çaldıkları her tarza getirdikleri yorumlarla öne çıkan iki müzisyen olarak dünya caz sahnesinde çok önemli yer edinmiş iki genç kuşak cazcı. Her ikisi de hem farklı ülkelerde hem de farklı stillerde çalışmakta. Örneğin Seamus Blake, Eddie Harris ve Benny Golson gibi post-bop saksofoncularından ve Bach ve Beethoven gibi klasik bestecilerden de ilham alarak tüm bu müziklerden aldığı duyguları modern cazla harmanladı. Alessandro Lanzoni ise genç yaştan itibaren İtalya'da ve uluslararası festivallerde yer aldı. Bu festivallerin dışında Seamus Blake gibi birçok farklı ülke müzisyenleriyle aynı sahneyi paylaşarak her ne kadar mainstream ve gelenekçi bir yaklaşıma sahip gözükse de sade, tam anlamıyla anlaşılır ve ilginç yorumlama yaklaşımları ile otantik doğaçlamalar ile öne çıkmakta. Şimdi tekrar müziğe dönelim ve From Ages albümünden Axiom of Choice ve Shade of Jade adlı çalışmaları dinleyelim.

Bugün sizlere iki üstün yetenekli müzisyenin, Seamus Blake ve Alessandro Lanzoni'nin birlikte kaydettiği From Angels albümünü tanıtmaya çalıştık. Albümden son olarak Beatrice ve Once Around the Park adlı çalışmalarıyla veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Ertegün'ün izinde.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz. Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hem müziklerini hem de Ertegün'le

kurdukları bağları keşfediyoruz. Bugünkü programımızın ilk konuysa Hall of Fame'e 1997 yılında Amerikalı müzisyen Tom Petty tarafından takdim edilen Buffalo Springfield olacak. Hemen ardındansa Hall of Fame'e yine aynı yıl dahil edilen ve Buffalo Springfield'in küllerinden doğan Crosby, Stills, Nash'i ağırlıyor olacağız. Şimdi ise Buffalo Springfield'le başlıyoruz.

Buffalo Springfield, 1960'ların ortasında Los Angeles'ın güneşli ama kaotik atmosferinde filizlenen, folk, country ve rock elementlerini eşsiz bir potada eriten efsanevi bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Grubun kuruluş hikayesi ise rock tarihinin en meşhur tesadüflerinden birine dayanıyor. Her şey Stephen Stills'in The Company adlı grubuyla Kanada turnesindeyken The Squires adlı grubuyla sahne alan Neil Young'la tanışmasıyla başlar. İkili müzikal anlamda birbirine hayran kalır. Ayrılırken Stills Young'a eğer yolu bir gün Amerika'ya düşerse kendisini ve arkadaşı Richie Frey'i mutlaka bulmasını söyler. Bir süre sonra Neil Young ve basçı arkadaşı Bruce Palmer Stills'i bulmak amacıyla Los Angeles'a gelir. Young'ın meşhur siyah ponçak cenaze arabasıyla günlerce şehri altüst ederler ancak bir türlü iz bulamazlar. Tam ümidi kesip şehri terk etmek üzereyken kader ağlarını Sunset Bulvarı'nda örer. Karşı şeritte trafiğe takılmış bir arabanın içinde Stephen Stills ve Richie Frey oturmaktadır. Bu film sahnelerini aratmayan tesadüfün ardından olaylar daha da gelişir ve davulcu Dwayne Martin'in de ekibe katılmasıyla kadro netleşir. Geriye sadece bir isim seçmek kalmıştır. O da en az tanışmaları kadar sıradışı bir şekilde hallolur. Sokakta gördükleri bir buharlı silindirin üzerindeki Buffalo Springfield Roller Company markasını görürler ve bu ismi kendilerine ilham olarak seçerler. Böylece müzik dünyasında sadece 2 yıl aktif kalacak olan ama etkisi 10 yıllarca sürecek o nevi şahsına münhasır grup doğmuş olur.

Buffalo Springfield ilk konserini 1966 yılında Sunset Strip'in efsanevi mekanı Trubadour'un Folkden bölümünde verdi. Sergiledikleri performansla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken grup, Ahmet Ertegün'ün yeni yetenekleri keşfetmek için mesken tuttuğu ünlü Whiskey A Go Go'da sahne almaya başladı. Grup bu mekandaki performanslarıyla kısa sürede kulübün ev sahibi grubu statüsüne yükselince birçok plak şirketinin de radarına girdi. Ancak sektördeki keskin gözleri ve vizyonuyla tanınan Ahmet Ertegün'ün ağırlığını koymasıyla tercihleri Atlantic Records oldu. 1966 yılında kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerinin kayıt süreci ise oldukça sancılıydı. Grubun sahnedeki o ham ve vahşi enerjisiyle stüdyonun kontrollü ve steril atmosferi arasında bitmek bilmeyen bir gerilim yaşanıyordu. Özellikle mükemmelliyetçi yapısıyla tanınan Neil Young, kendi şarkılarının miksaj ve prodüksiyon aşamalarından bir türlü tatmin olmuyordu. Kayıtlar sırasında yaşanan en büyük krizlerden biri de basçı Bruce Palmer'ın yasal sorunlar nedeniyle sürekli sınır dışı edilmesiydi. Bu durum grupta bitmek bilmeyen bir basçı trafiğine ve ciddi bir istikrarsızlığa yol açtı. Ancak ironik bir şekilde tüm bu kaos ve gerginliğin içinden Vietnam Savaşı protestolarının sembolü haline gelen o ölümsüz eser For What Is Worth doğdu.

Buffalo Springfield'ın kariyerindeki en kilit figür şüphesiz Atlantic Records'un vizyoner lideri Ahmet Ertegün'dür. Ertegün grubu ilk kez bir kulüpte izlediğinde onların sadece bir pop grubu olmadığını, müzikal bir devrimin habercisi olduklarını hemen anlamıştı. Stills ve Young arasındaki o çatışmalı uyumu fark eden Ertegün, gruba sadece bir patron gibi değil, bir akıl hocası gibi yaklaştı. Neil Young yıllar sonra Ertegün için, "Bizi anlayan ve karmaşamızın içinde müziği görebilen tek kişiydi," diyecekti. Ertegün, grubun dağılmasından sonra bile Stills ve Young'ın solo kariyerlerini desteklemeye devam ederek onlara olan inancını her zaman korudu diyelim ve şimdi Bluebird'ün genişletilmiş versiyonuyla Broken Arrow'u listemize ekleyelim. Hemen ardından grubun Hall of Fame'e giriş sürecini konuşmak için tekrar burada olacağız.

Buffalo Springfield, müzik dünyasına bıraktığı derin izlerin bir nişanesi olarak 1997 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi. Grubun bu prestijli müzeye giriş süreci, onların 60'lı yılların müziğini nasıl dönüştürdüğünün resmi bir onayıydı. Grubu törende sahnede takdim eden isimse onlardan büyük ölçüde etkilenmiş olan ve 70'li yılların rock müziğine yön veren Tom Petty'ydi. Petty yaptığı konuşmada Buffalo Springfield'de her üyenin her rolü üstlenebildiği bir grup olduğunu vurgulayarak grubun vokal armonilerini ve gitarların birbiriyle olan etkileşimini övdü. Ancak o gece buruk bir sevinç yaşandı. Grubun en gizemli ve kilit üyelerinden biri olan Neil Young, törenin televizyonda yayınlanma biçimini protesto ederek geceye katılmadı. Buffalo Springfield tıpkı parlak bir göktaşı gibi müzik tarihinden hızla geçti ama arkasında Crosby, Stills, Nash'in de tohumlarını bıraktı.

Sevgili Radyo 3 dinleyenlerim, Ertegün'ün izinde programındasınız ve programımızın ilk bölümünde Hall of Fame'e 1997 yılında kabul edilmiş olan Buffalo Springfield bizimle birlikteydi. Şimdi ise Buffalo Springfield dağıldıktan sonra ortaya çıkmış olan ve aynı yıl Rock'n'Roll Hall of Fame'e kabul edilmiş Crosby, Stills, Nash grubuyla devam ediyoruz.

Buffalo Springfield 1968'de sessizce dağıldığında Stephen Stills durmaya niyetli değildi. Bir partide The Byers'tan ayrılan David Crosby ve The Hollies'tan ayrılan Graham Nash'le bir araya geldi. Üçü birlikte şarkı söylemeye başladıklarında ortaya çıkan o üçlü sesli armoni o kadar kusursuzdu ki Ahmet Ertegün bu sesi duyar duymaz bunun müzik tarihinin en unutulmaz süper gruplarından biri olacağını anladı. Daha sonra ortaya çıkan Judy Blue Eyes ise bu durumu bir nevi kanıtlıyordu.

Ahmet Ertegün, Buffalo Springfield'den gelen mirası Crosby, Stills, Nash'le bir üst seviyeye taşıdı. Onları Atlantic'e bağladı ve 1969'da çıkan ilk albümleriyle dünya çapında bir fenomen yarattı. Springfield'in kaotik yapısı yerini akustik gitarların ve insan sesinin en saf haline bırakmıştı. Artık karşımızda Woodstock kuşağının sesi olan, barışın ve aşkın müziğini yapan bir üçlü vardı. Springfield'in parçalanması aslında rock müziğin en kusursuz vokal grubuna giden yolu açmıştı. Takvimler 1997 yılını gösterdiğinde ise Crosby, Stills, Nash müzik dünyasındaki devasa etkileri sayesinde Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilerek bu onura layık görüldü. Grubun dördüncü üyesi olan Neil Young o geceki törene katılmamayı tercih etse de grup hem üçlü hem de dörtlü formatıyla rock tarihinin en önemli oluşumlarından biri olarak tescillendi. Bu kabul sürecini eşsiz kılan detay, her bir üyenin hem bu grupla hem de önceki projeleriyle törende birden fazla kez onurlandırılmış olmasıydı. Ahmet Ertegün'ün vizyonuyla Atlantic Records çatısı altında büyüyen bu süper grup, törendeki sunum konuşmalarında vokal armonileri ve politik duruşlarıyla bir neslin sesi olarak tanımlandı. Biz de bugün Ertegün'ün izinde programında Buffalo Springfield ile başlayıp Crosby, Stills, Nash ile biten bu hikayeye ışık tutmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda başka hikayelerde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Radyo 3. Orijinal.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası Southern Nights. 70'lerin unutulmaz Amerikalı country sanatçısı Glen Campbell bu single'ıyla 1977'de Country Müzik Derneği tarafından yılın şarkısına aday gösterilmişti. Ancak parçamız orijinalinde Alan Toussaint'a ait. 1975 yılında şarkıyı besteleyen sanatçı country müziğinin sevilen isimlerinden olsa da bu parçasıyla pek ilgi görememiş. Ancak 2 yıl sonra yayınlanan Glen versiyonu ortalığı kasıp kavurmuş. Şarkı Toussaint'ın Louisiana ormanlarında akrabalarını ziyaret ettiği ve yıldızlı gecelerde dinlediği hikayelerden esinlenerek yazılmış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Alan Toussaint versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Glen Campbell'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Rhinestone Cowboy diyoruz. İlk olarak Southern Nights sizlerle.

Sırada bol ödüllü bir parça What a Fool Believes var. Doobie Brothers tarafından 1979 yılında çıkış yapan ve kısa sürede listelerin zirvesine yerleşen bu parça, grubun 8. albümleri Minute by Minute için kaydedilmişti. 1980 yılında hem yılın kaydı hem de yılın parçası dalında Grammy ödülü kazanan şarkı, ayrıca 2024'te de Grammy onur listesine dahil edildi. Ancak parçamız orijinalinde Kenny Loggins'e ait. Aslında Loggins de Doobie Brothers'ın solisti Michael McDonald Donald'da parçayı hemen hemen aynı zamanda kaydetseler de ilk versiyon Loggins'e ait. Fakat sonrasında sanatçı parçayı bireysel yayınlamak yerine Doobie Brothers grubuna bırakmayı tercih etmiş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Kenny versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Doobie Brothers'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Listen to the Music diyoruz. İlk olarak What a Fool Believes sizlerle.

Sırada efsanevi isim Stevie Wonder var. Kendisiyle ilgili araştırmalar yaptıkça yeniden hayran kaldığım sanatçının bu sefer de For Once in My Life parçasıyla karşılaşıyorum. Uzun yıllar listelerin zirvesinde kalan bu parça sanatçıyla anılmış olsa da orijinalinde Connie Haynes'e ait. İlk kez Stein & Wonstadt yayın şirketi için yazılan bu parça 1965 yılında kaydedilmiş. Şarkının diğer ilk versiyonları Nancy Wilson, Four Tops, The Temptations gibi pek çok isim tarafından kaydedilse de en tanıdık ve başarılı versiyonu Stevie Wonder'ınkiymiş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Connie Haynes versiyonu kulak vereceğiz ama hemen ardından Stevie Wonder'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve I Just Called To Say I Love You diyoruz. İlk olarak For Once In My Life sizlerle.

Sıradaki parça bizi çok da uzakları değil, 2010 yılına götürecek. Like a Lion. Aslında God's Not Dead filminin soundtrack ile ünlenen parça, filmin güzelliğiyle de birleşince listelerde hızla yerini almıştı. Daniel Başta tarafından yazılan Like a Lion, 2011'de New Boys tarafından filmle aynı ismi taşıyarak God's Not Dead olarak yorumlandı ve grup şarkıyı single olarak yayınladı. Filmin yayınlanması ve şarkının ünlenmesi ise 2014'e dayanıyor. Grup filmin sonunda şarkıyı filmin kahramanı Josh Wheaton'a ithaf eden bir konser sekansında seslendirdi. Ancak parçamız orijinalinde David Crowder'a ait. Sanatçı 2010 yılında yayınladığı bu parçayla müzikseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşmamıştı ama hem film hem de New Boys grubunun eşsiz yorumu parçanın kaderini değiştirdi. Biz şimdi şarkımızın orijinal haline yani David Crowder versiyona kulak vereceğiz ve hemen ardından başarılı grup New Boys'tan da bir parça dinleyeceğiz ve Guilty diyeceğiz. İlk olarak Like a Lion sizlerle.

Sıradaki parça hem yazar hem oyuncu hem de şarkıcı kimlikleriyle tanınan başarılı sanatçı Mary Osmond'dan geliyor. Parçamızın ismi ise Paper Roses. Döneminde bu şarkıyla listelerin zirvesinde olan başarılı sanatçı kariyerine de yine aynı parçayla başlamış. Ancak parçamız orijinalinde Anita'ya ait. Sanatçı şarkıyı ilk kez 1960 yılında yorumlamış ancak ABD listelerinde zirveye taşıyan isim Mary Osmond olmuş. Paper Roses parçası tıpkı Mary gibi Anita'nın kariyerine başladığı ilk single olarak anılıyor. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Anita versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Mary Osmond'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve List of all you.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Above and Beyond. Gruba bu programda daha önce hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta grubun 2014'te verdiği unutulmaz konserinden bir kesit var. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3. Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Türkiye-Sudan ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslim Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplanmasına ilişkinse, CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin

dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar liraya aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temasların ardından yarın Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Soykırımcı İsrail katliamda sınır tanımıyor. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da hastaneleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Sur kentinde bir hastane yakında düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı Dünya'dan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Okyanusya kıtasındaki gezintimize devam ediyoruz. Papua Yeni Gine'ye ayırdığımız programların son bölümünde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılarla güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz.

Açılışta Papua Yeni Gine'nin en sevilen geleneksel şarkılarını icra eden Gude Band'den 5 şarkı dinledik. Papua Yeni Gine'de müzik kabile kimliğinin gelişiminin merkezinde yer almaktadır. Her kabilenin kendi şarkıları olduğu gerçeği her birini bir diğerinden ayırt etmeye yardımcı olmaktadır. Şarkılar aynı zamanda gerçek savaş için ya da o savaşın yerine geçen ayinlerdeki başlangıca hizmet etmektedir. Papua Yeni Gine'nin iç kısmı o kadar izoledir ki bugün bile birçok yerli halkın müziği özgün dilinde ve değişik biçimlerine göre varlığını sürdürmektedir. Bazı gruplar belirli ritüel amaçları için Bull Roarer olarak geçen özel bir

Bir davul ve çalgıları benimserken bambu flüt ve yarık davul gibi bazı ortak enstrümanlar da mevcuttur. Dünyadan yerel seslerde şimdi dinleyeceğimiz 9 şarkıyla Papua Yeni Gine'nin en sevilen geleneksel şarkılarını icra eden topluluk Gude Band sizlerle.

Dünyadan yerel seslerde Papua Yeni Gine'ye ayırdığımız programların son bölümünde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Adaya yerleşen Avrupalıların ilk etkisi ilahi müziğin geleneksel müzikle yer değiştirmesi olmuştur. Gospel şarkılar hala çok popüler olmakla birlikte, adaya rock and roll'un gelişiyle birlikte kilisenin ötesine geçerek sosyal hayatta daha da çok yer edinmiştir. Reggae, Papua Yeni Gine'nin bazı kısımlarında popülerken, gitarların yanında şarkı söyleyen insanlardan oluşan telli saz toplulukları da yaygındır. Bu modern tarzlar televizyonların ülke geneline yayıldığı 1990'lardan itibaren yaygınlaşmıştır. Ayrıca 1990'lar batılı müzisyenlerin yağmur ormanlarında yaşayan halkların geleneksel müziklerini toplayarak dünya müziği etiketleri altında yeniden remixleyip dağıtmaya başladıkları yıllardır. O zamandan beri uluslararası dünya müzik sahnesine katkıda bulunan Papua Yeni Gine'den birçok önemli müzisyen ortaya çıkmıştır. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken Papua Yeni Gine'nin en sevilen geleneksel şarkılarını icra eden topluluk Melody Rascals'tan dinleyeceğimiz 6 şarkı huzurlarınızda.

Önümüzdeki hafta Melanezya bölgesini ziyaret edip adaların önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinleyeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel

Seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan yerel sesler.

0: Caz ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında Filipinli caz piyanisti Bobby Enrique'nin en önemli çalışmalarından biri olan The Prodigious Piano of Bobby Enrique albümünden seçtiğimiz kayıtları dinleyeceğiz. Sanatçının neden Mindanao'nun vahşi adamı The Wild Man of Mindanao lakabıyla anıldığını kanıtlayan muazzam bir albümdür. Bobby Enrique klasik piyano eğitimi almamış, tamamen kendi kendine yetiştirmiş bir dahiydi. Bu albümde onun bu kural tanımaz ama kusursuz tekniğini her noktada hissedebiliriz. Albüm Enrique'nin inanılmaz hızı, perküsif piyanoyu adeta bir vurmalı çalgı gibi kullanması, vuruşları ve beklenmedik doğaçlamalarıyla doludur. Klasik caz, bop, latin caz ve bazen Errol Garner'ı andıran romantik melodileri arasında çok hızlı geçişler yapar. Parmaklarının yanı sıra bazen avuç içlerini ve dirseklerini bile kullanarak piyanonun sınırlarını zorlayan bir performans sergiler. Spain, Just the Way You Are ve Opilisti ile caz ağacı başlıyor.
2: Concerts by the Sea at Crescendo Records proudly presents Bobby Enrique.

Albümde genellikle caz standartlarından Enrique yorumları var. Spain, Chick Corea'nın bu ünlü eserini kendi çılgın stiliyle yorumlaması albümün zirve noktalarından biridir. Just the Way You Are, Billy Joel parçasını bile bir caz başyapıtına dönüştürüyor. Albümde ona dünya çapında tanınan isimler eşlik etmiştir. Bu da müziğin ritmik derinliğini arttırır. Abraham Laboriel bas gitar, Alex Acuna davul, Paco Sanchez perküsyon. Patty Kelly's Blues, I Fly ve Will You Weep For Me ile caz ağacı devam ediyor.

Radyo işte caz ağacı programında The Wild Man of Mindao lakabıyla tanınan Filipinli caz piyanisti Bobby Enrique'nin en önemli çalışmalarından biri olan The Prodigious Piano of Bobby Enrique albümünü dinlemeyi sürdürüyoruz. 4 yaşında piyano çalmaya başlamış, 12 yaşında profesyonel olarak sahne almıştır. Annesi ders çalışmasını istediği için piyanoyu yasaklayınca evden kaçmış ve müzik kariyerine Manila'da devam etmiştir. Dizzy Gillespie ve Richie Cole dönemin büyük cazcılarıyla çalışmış, özellikle saksafoncu Richie Cole ile yaptığı turnelerde dünya çapında ün kazanmıştır. 1990'ların başında hayatını değiştirerek daha çok kilise müziği ve ilahiler üzerinde yoğunlaşmıştır. There Will Never Be Another You ile caz ağacının sonuna geliyoruz.

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Yüre Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ludwig van Beethoven'ın 1826 yılında tamamladığı geç dönem kuartetlerinden Opus 131 Do diyez minör 14 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüne de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Giacchino Rossini ile başlıyoruz. Bestecinin 1813 yılında 21 yaşındayken kaleme aldığı Cezayir'de bir İtalyan adlı operasının uvertürünü Enrico Dindo yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Giacchino Rossini'nin Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasının uvertürünü Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Sesi

Sesli Şamina'nın Opus 107 Re Majör Flüt Konçertinosunu, flütte Maria Filipova ve piyanoda Ekaterina Mirzaeva'dan dinledik. İngiliz Rönesans dönemi bestecisi William Byrd'e ait bir şarkı ve Paul Hindemith'in 1939 yılında kaleme aldığı Arp Sonatı var sırada.

İngiliz Rönesans dönemi bestecisi William Byrd'e ait bir şarkı ve ardından Paul Hindemith'in 1939 tarihli Arp Sonatı'nı dinledik. Maurice Ravel'in 1911 yılında piyano için bestelediği Valse Noble et Sentimental başlıklı eserin orkestra düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Maurice Ravel'in Schubert'e ithafen bestelediği Vals Noble et Sentimental başlıklı eseri Ivan Adland yönetimindeki Trondheim Senfoni Orkestrası seslendirdi. Geç barok dönemin Fransız bestecilerinden Jean-Joseph de Mondonville'in Dominus Regnavi başlıklı Grand Motet'i var sırada.

Jean-Joseph de Mondonville'in 1734 tarihli Dominus Regnavi başlıklı Grand Motetini solistler ve Tafel Müzik Oda Korosu'yla Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'ın Opus 131 Do Diez Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'yle sona eriyor.

Schubert ve Schumann'ın hayranlıkla söz ettiği Beethoven'a ait Opus 131 Do diyez minör yaylı çalgılar dörtlüsünü Danimarka Quartet seslendirdi. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Yeni Zelandalı bariton Julian Van Melaerts ve İngiliz soprano Harriet Burns'ün Montreal'de birlikte sahne aldıkları 1 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Programlarını Franz Schubert'in liitlerinden oluşturan sanatçılardan ilk olarak bestecinin Alman şair Ernst Schulze'nin şiirleri üzerine kaleme aldığı Vahşi Yollarda adlı şarkı zincirinde yer alan Köprüde başlıklı ilk parçayı dinliyoruz. Bariton Julian Van Melaerts seslendiriyor.